Senda boşet. Ami o hangi soruma bacaşma bu da o senda boşet. Xo. Salamat boşet va Muhammed jan batavriam guftam o hangoi oromo rohata xob mekhonen dar barabari o hangoi mast shod. Amma beshtar vaqt fikr mekunam dar radifi tamrinam shoma az o hangi ki dar katom vaziyate ki qaror dorin amura mekhonen.

barobarim. Go'daklik chog'larim o'tdi, u paytda navqiron erding. Hamma qurdoshlaring ichra sarfaroz pahlavon erding. Chinordek soyabon erding ko'zimga bir jahon erding, va lekin hokisorlik pardasida noayon erding. Birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Bilolmam yo mazoring ham o'zingdek xoksor aytgin, seni yov nishon etganda kim erdi ham kanor aytgin, zamin bag'ringa bosganda kim erdi g'amgusor aytgin, ko'zing kimlarni izlardi boqib oxirgi bor aytgin, birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Bu yurtda qayga borsam keng ochiq har qasru har xona, misoli shammanu har xonada bir og'a parvona. Bu yurtda topmadim garchi va lekin ko'rdim har yona, kishen har xonada borsan haqiqat bu na afsona. Birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Mozorlar toshidan garchi nishoning topmadim hayhot, ne baxtkim eli yurt etkaysini botirginam deb yod. Sening qutlu qoning qondoshu jondosh aylagay bizni, agar do'stlikka taxt bo'lsa bu taxtga saylagay bizni. Birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Ne dillar qulflarin ochdi, muhabbat nurlarin sochdi. G'araz yo'l topolmay hargiz u nurdan tun kabi qochdi. Hayoting ko'zgudir bunga, saboting ko'zgudir bunga. Bugun qalbda tomir otguvchi oting ko'zgudir bunga. Birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Onalik mehri. Ijodimning ilk oy yillari edi. Bir lahza yodimdan chiqmaydi sira. Suvning yuzidagi quyosh aksiday ko'rinib turadi siniq va xira. Go'dak edim, beshik to'shagim edi. Beshigim edi bu chayqalgan olam. Shu yer edi mening yemak ichmagim, shu yer edi minbar va mehrobim ham. Shu yerda beshigim boshida bedor onaginam tunda allalar aytib, tong chog'i jilmayib boshim ustida mehribon quyoshday chiqardi balqib. Undan eshitganim ohang navosin, go'daklik tilida yangrar hali ham. Bora bora menga tor keldi beshik, tosh qotgan poygohga qo'ydim ilk qadam. Qo'l cho'zdim, bir qo'lim havoda qoldi. Onam tag'in tutdi bitta qo'limdan, shuncha notavonlik, ojizlik bilan bir amallab turdim yotgan o'rnimdan. Turdim, ko'rdim ko'zim tushmadi bir tong, qolmagandi porloq mehrimdan asar. Ko'zlarim to'rt bo'lib axtardim uni, uning timsolini topdim bir sahar. Yuksak yuksaklardan jilmayib kulib, quyosh chiqib kelar bu tong ohista. Mehrimday nurafshon bo'lsa-da garchand, bag'rimdan, boshimdan edi olisda. Men va uyg'oq kechalar, tun kabi tim qora sochingni eslab, tunni tong bag'riga etdim havola. Biroq butun umr bulbul umrini yashagan bo'lsam-da qilmadim nola. Par ko'rpa yostiqda boshim ham go'yo girdobga cho'kkandek bo'lardi nuqul. Nigohim tomgancha oy shu'lasiga botganday ko'rinmay ketardi butkul. Ehtimol dunyoning qirg'og'i uzra yolg'iz yuragingni ko'rsam, sen ishon, senga dilimdagi borini to'kib qanoting ostida topshirardim jon. Bu qanday gap? Nogoh tushimga kirding, mening yonginamda turarding shundoq. Yostiqdan boshimni ko'tardim, ko'rding, qop-qora sochimga tushgan edi oq. Seni chaqaloqday hidladim, o'pdim, kulding, tong yorishdi o'sha kulgudan. Pari eding, ketding bag'rimdan uchib, yosh to'la ko'zimdan qochgan uyquday. Ortingdan qo'zg'aldim ohim falakka, yetsa qutulay deb o'zdan taqdirdan. Biroq oyog'imda kishan bor edi, sado keldi o'sha oltin zanjir.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Kecha Dushanbe shahrida yana bir ma'naviy ma'rifat

في أنجمان تاجيكستان أوزبيك أدبيات أنتولوجياسي كتابنين تانتانالي تقديمات بولو بودة. مذكور تدبر نفقط ينجي كتاب تقديمات بلكي إكي خرداش خلق تاجيك و أوزبيك ملتلرنين أزالي دوسلغي مشترك مدنيات و أدبي همجهتلغين أولوغلغان قطلوغ بيرامك أيلاند. تدبر ده أوزبيكستان ريسپوبلكاسين تاجيكستان ريسپوبلكاستاك فاقلاد ده و مختار يلجسي يرغى شاي سماتف. أوزبيكستان يوزولجلار ويشماس رئيسنين ورنباسار تانقلي شاير غيرت مجد. أوزبيكستان ده خزمت ko'rsatgan jurnalist shoir Salim Ashur, O'zbekiston Tojik milliy madaniy markazi raisi Do'stlik ordeni sohibi Gulandom Sohibova, Vatandoshlar jamoat fondi mas'ul xodimi Yahyoxon Fayoz, Tojikiston yozuvchilar ittifoqi raisining o'rinbosari Muhammadulloh Tabari, Tojikiston xalq shoiri Baxtiyor Murtozo, Tojikiston xalq artisti Mastona Ergash va hamda ikki mamlakatning ko'plab shoir, yozuvchi, olim va ziyolilari ishtirok etdilar. Tadbir avvalida yig'ilganlar antologiyaning ahamiyati, uning faqat adabiy balki tarixiy va ma'naviy qiymati haqida fikr yuritdilar. Qayd etilganidek, mazkur kitob Tojikistonda yashab ijod qilayotgan o'zbek ijodkorlarining asarlarini targ'ib qilish, ularning adabiy merosini asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazish yo'lidagi muhim qadamdir. Antologiya sahifalariga Tojikiston o'zbek adabiyotining 80 nafar vakili ijoddan sara namunalar kiritilgan. Unda she'riyat, nasr, publitsistika o'rin olgan bo'lib, har bir asardan vatanga muhabbat, inson qadri, milliy o'zlik va do'stlik g'oyalari ufurib turadi. Kitobni mutolaa qilgan kishi Tojikiston zaminida yashab ijod qilayotgan o'zbek qalam ahlining qalb olami, dardu quvonchi, orzu, intilishlarini yaqqol his etadi. Tadbir ishtirokchilari alohida ta'kidlaganidek, keyingi yillarda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy va adabiy aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi. Ikki davlat rahbarlarining oqilona siyosati tufayli chegaralar emas, ko'ngillar ochildi, qalblar yaqinlashdi. Bu esa adabiyot va san'at ahli uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Adabiy anjumanlar, qo'shma kitoblar, ijodiy uchrashuvlar va madaniy forumlar ikki xalqning ma'naviy birligini yanada mustahkamlayotgani alohida e'tirof etildi. Antologiya Vatandoshlar jamoat fondi hamda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi hamkorligida nashr etilgan. Tadbirda so'zga chiqqanlar antologiyaning tuzuvchisi va mas'ul muharriri, Tojikiston O'zbekiston yozuvchilar uyushmalari a'zosi, taniqli yozuvchi O'rinboy Usmonning xizmatlarini yuksak baholadilar. Ta'kidlanganidek, bu kitob yillar davomida qilingan izlanishlar, mehnat va adabiyotga sadoqat mahsulidir. Turli avlod vakillari ijodini bir muqova ostida jamlash oson ish emas. Shu ma'noda antologiya milliy adabiyotimiz tarixida muhim voqea sifatida baholandi. Yig'in davomida tojik va o'zbek xalqlarining azaliy qardoshligi haqida iliq va samimiy fikrlar aytildi. Ikki millatni nafaqat umumiy tarix, balki mushtarak madaniyat, qadriyat va adabiyot bog'lab turishi ta'kidlandi. She'rlar o'qildi, dilbar kuy qo'shiqlar yangradi. Bu esa tadbirga yanada ko'tarinki ruh bag'ishladi. Tadbir so'ngida ishtirokchilar mazkur antologiya kelgusida ikki mamlakat adabiy muhiti o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga xizmat qilishiga ishonch bildirdilar. Zero adabiyot xalqlarni birlashtiruvchi, qalblarni yaqinlashtiruvchi buyuk kuchdir. Tojikiston o'zbek adabiyoti antologiyasi esa ana shu do'stlik va hamjihatlikning ma'naviy timsoli sifatida adabiyot muxlislari qo'liga yetib bordi.

Oğuz Tojik Radyosu Turkunları da Adabi Badi Dastur. Kadirli Radyo Dinlovçilar, bugün sizlerine Tojikiston Xalq Şoiri Mumin Qanoat hayatı ve icadı bilen tanıştıramız. Atoqli Tojik Şoiri Mumin Qanoat 1932 yıl 20 mayda Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida tug'ilgan. Sharora, Yer Yulduzlari, Yo'llar va qanotlar, Dnepr mavjlari, Nur karvoni, Stalingrad ovozi, Men va bedor kechalar, Sino beshigi, tanlangan asarlar, yarador kitoblar, Ishq olovi, Ismat yulduzi, Beustundan hozirgacha nomli kitoblari nashr etilgan. Pushkin, Shakespeare, Schiller, Goethe, Tagore, Mayakovskiy asarlarini tojik tiliga tarjima qilgan. SSSR Davlat Rodaki nomidagi Tojikiston Davlat mukofotlari sovrindori 1961 yildan buyon SSSR yozuvchilar ittifoqining a'zosi Tojikiston xalq shoiri. Shoir 2018 yil 18 mayda Dushanbe shahrida vafot etdi. Shalola. Ey shalola, mening zilola ko'zgum. Beqaror bolalikning sirdoshi, darddoshi ham, o'tmish kunlardan yodgor yo'ldosh ham, sen o'zing. Ko'hna ezgu dardlarimni menga takror aytasan, uyqudagi xotiram yana bedor etasan, dil rozimni tilinga toshib izhor etasan. Yodingdami ul lahza, ortga qaytmas onlarim, subhidam suv olgani kelgan chog'i dilbarim. Gulga qo'ngan kapalak yang'liq paydo gulpari uning qaro sochlari shaloladek tor-tor ko'zlari chashmadek safo ruhsorida navbahor larzon qaddi qomati sharsharadek beg'ubor g'unchadek xandon urib gulni suvga tashlardi noyob gavhar bolalik to'lqinlardan oshardi oshiq qalbga cho'g' solib hilolaga o'xshardi ketganda gulgun gullar rangi ro'yi so'lardi intiq ko'z qarog'ida xumor bo'lib singardi u gulru qiz kim edi balki mening singlimdir balki sevgi olamin in'om etgan ko'nglidir misoli oq kabutar qush qanotim shu guldir kim bo'lmasin u menga jondan aziz jon edi sharbatlarga limmolim hayotimga jom edi Ushal kun ikki qirg'oq singari judo bo'ldik, daryo sado berganda bizlar besado bo'ldik, sharshara torlarday ikki tor navo bo'ldik. U betakror lahzalar tushga aylanib ketdi, bolalikning sho'x umri suvdayin oqib o'tdi, tog'dan tushgan kaklikday bir keldi-yu bir ketdi. Ey shalola yana kel bag'rimni shodon etkil navbahorim suratin qayta namoyon etkil Mardlik va nomardlik Amr ishratgohi haybatli qasr bunda qatl qilinar osiyu asr amiru kazolar ark ayvonida faqiru fuqaro ark maydonida O'rtada qonli dor kutar qurbonin, ortida zanjirband vose olar tin, valjuvon tog'iday tik tutar boshin, amirni jonsarak etar bardoshi. Zaminni o'pdi-yu ko'tardi qaddin, falakka o'tkazmoq bo'lganday qaddin, cho'qqini ko'zlardi tog'ning shunqori, past keldi amirning o'rnatgan dori. G'azabdan titradi u miri g'azab, arkon ham maydon ham guvillar ajab, safdan bir suvori quyunda yildi, chinorning shoxiga sirtmoqni ildi. Yashil dor qurildi osiy asrga, sukunat cho'mgandi butun qasrga, chinordan taraldi yurtining bo'yi, tinglardi go'yo u gulzor kuyin. Sirtmoq bo'g'ar edi uni tobora,
g'azab va nafratdan topardi chora. Tepib yubordilar birdan to'nkani, chinorga tutashdi chinordek tani. Zafar deb bong urdi amir bexabar, amorat tutirardi xatar bu xatar. Vosi izdoshlari tog'da g'azabnok, daryo tosh sohilni etgan kabi chok. Sirtmoqdan ajratdi qaltirab jallod, larzaga solgandi vosi degan ot. Begunoh shahrisab saqlardi sukut, tutgandi ko'k yuzin qop-qora bulut. Yangi farmon berdi alamnok amir, ahli din iymonga yuz tutgin ey el. Amir gar amir etsa vojibligin bil, bu o'lik ustidan hatlasa har kim, iymonu jannatga bulg'usi hokim. Ammo maydon uzra hukm surar sukut, tirik jon borligi bo'lgandek unut. Jar soldi titrabon so'ng shohi jahon, mu'minu musulmon ey ahli iymon. Gargado amrimni keltirsa bajo, unga oliy mansab eturman ato. Mansabning bandasi topildi evo, olomon safini yorib u nogo, ko'zlarin chirt yumib chimirib qoshin, malomat toshidan egib qoq boshin, shahidning ustidan xatlab o'tdi u, martlikning ustidan xatlab o'tdi u. To'qsabo nomini garchi oldi u, inson degan nomdan ayrildi mangu. Birodarim, ulug' vatan urushida halok bo'lgan akam Abdulla xotirasiga. Yuzing naqshi qarog'imda, so'zing yangrar qulog'imda, misoli qushmag'iz edik heding qoldi dimog'imda. Seni qo'msab dilim o'rtar uchar qushda yiroqlarga, izingni axtarib keldim baland tog'dan buyoqlarga. Birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Kezarman Ukrain yurtin, kezarman lolu hayrona, quchib har bir mozor toshin boqib ularga mardona. Aziz ismingni izlayman, topolmay asta bo'zlayman, boshingdan o'tganin eslab yorug' yuz birla so'zlayman. Birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Go'daklik chog'larim o'tdi, u paytda navqiron erding, hamma qurdoshlaring ichra sarfaroz pahlavon erding, chinordek soyabon erding ko'zimga bir jahon erding, va lekin hokisorlik pardasida noayon erding. Birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Bilolmam yo mazoring ham o'zingdek xoksor, aytgin seni yov nishon etganda kim erdi ham kanor, aytgin zamin bag'ringa bosganda kim erdi g'amgusor, aytgin ko'zing kimlarni izlardi boqib oxirgi bor, aytgin birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Bu yurtda qayga borsam keng ochiq har qasru har xona, misoli shammanu har xonada bir og'a parvona. Bu yurtda topmadim garchi va lekin ko'rdim har yona, kishen har xonada borsan haqiqat bu na afsona. Birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Mozorlar toshidan garchi nishoning topmadim hayhot, ne baxtkim eli yurt etkaysini botirginam deb yod. Sening qutlug' qoning qondoshu jondosh aylagay bizni, agar do'stlikka taxt bo'lsa bu taxtga saylagay bizni. Birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Ne dillar qulflarin ochdi, muhabbat nurlarin sochdi, g'araz yo'l topolmay hargiz u nurdan tun kabi qochdi. Hayoting ko'zgudir bunga, saboting ko'zgudir bunga, bugun qalbda tomir otguvchi oting ko'zgudir bunga. Birodarim, birodarim, jonu dilga barobarim. Onalik mehri. Ijodimning ilk oy yillari edi. Bir lahza yodimdan chiqmaydi sira. Suvning yuzidagi quyosh aksiday ko'rinib turadi siniq va xira. Go'dak edim, beshik to'shagim edi. Beshigim edi bu chayqalgan olam. Shu yer edi mening yemak ichmagim, shu yer edi minbar va mehrobim ham.
Şu yerde beşigim başıda bedar, onaginam tunda allalar aytıp, tong çağı jilmayı başım üstüde mihriban kuyaşday çıkardı balkıp. Undan eşitganim ohang navosin, gudaklik tilida yangrar hali ham, bora bora menga tor keldi beshik, tosh qotgan poygohga qo'ydim ilk qadam, qo'l cho'zdim, bir qo'lim havoda qoldi, onam tag'in tutdi bitta qo'limdan, shuncha notavonlik ojizlik bilan bir amallab turdim yotgan o'rnimdan, turdim, ko'rdim ko'zim tushmadi bir tong, qolmagandi porloq mehrimdan asar, ko'zlarim to'rt bo'lib axtardim uni, uning timsolini topdim bir sahar. Yuksak yuksaklardan jilmayib kulib, quyosh chiqib kelar bu tong ohista, mehrimday nurafshon bo'lsa-da garchan, bag'rimdan, boshimdan edi olista. Men va uyg'oq kechalar, tun kabi tim qora sochingni eslab, tunni tong bag'riga etdim havola, biroq butun umr bulbul umrini yashagan bo'lsam-da qilmadim nola. Par ko'rpa yostiqda boshim ham go'yo girdobga cho'kkandek bo'lardi nuqul, nigohim tomgancha oy shu'lasiga botganday ko'rinmay ketardi butkul. Ehtimol dunyoning qirg'og'i uzra yolg'iz yuragingni ko'rsam, sen ishon, senga dilimdagi borini to'kib qanoting ostida topshirardim jon. Bu qanday gap, nogoh tushimga kirding, mening yonginamda turarding shundoq, yostiqdan boshimni ko'tardim, ko'rding, qop-qora sochimga tushgan edi oq. Seni chaqaloqday hidladim, o'pdim. Kulding, tong yorishdi o'sha kulgudan, pari eding, ketding bag'rimdan uchib, yosh to'la ko'zimdan qochgan uyquday. Ortingdan qo'zg'aldim ohim falakka, yetsa qutulay deb o'zdan taqdirdan, biroq oyog'imda kishan bor edi, sado keldi o'sha oltin zanjirdan, bu zanjir zulmimi yo taqdir hukmi? Ketting afsonaday qoldi bexabar, o'sha to'shak, kulba sen va oydin tun, men va o'sha uyg'oq qolgan kechalar.